abirimunana abirimusambu ngo no gende Kigali Rwanda simere 0750 mukaga ana mumwenda abirimunana abirimusambu onagende Kigali okurambura Rwanda.

sita biri tanu tan sita chinda mu biri sita emu hash rumba VIP VVIP. Sita biri tanu tanu sita chinda mu biri sita mu hash rumba.